ya ba no ha ba monate ba shana ba etswa ka bana ba kenya gospel ba kenya mino a se dumeli ka nete re a leboha ka nete ba shana ba etswa ntse le dikopanya mona ntse le lahlela ile ngwenyana tse pelinyana tse tharo karolo ke a ubedi ya nako e ke ditsweng 2-2 Belgium and Senegal ke FIFA 2026 FIFA World Cup 2026 ke nako jwale mamele a re o tlo letse e bana ke so bule ka nkane jwale tshola so bule ka kwana papa ke tlaya tlaya ke ile o bula ka mono ke bona gore na dintho di eme jwa tlaya ke ile o bula tlea pele ke etse tjena pele ke bula moo.